0: 106.3 FM.
1: Gözel yazıksın Sevda.
2: Doğru mu değilsen yoksa?
1: Ne yoksa? Koy bir cemen onu hatırlayıp okuyayım. Gör mü kıyamet olacak?
2: Ben geçkirem. Bu akşam okursam
1: okuyor da.
3: Salam Sevda Hanım.
2: Salam Kudret. Salam.
3: Kaya yoktur.
2: Giyinip gitti bu gece.
3: Bilirim seçicilerle görüşü var. Ben Delon'un için bu saat rayondan gelirim.
2: Görüş kurtaran gibi eve geldi. Bugün ben size yakışır akşam yemeği vereceğim.
3: Baş üstüne. Gelirim.

Sasın. Ağlamasan ağlasan kesmir leysan. Yağan yağışlar bu, sensiz yaşamam.

0: Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, ətirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim əzizimiz, hamımızın sevimlisi, məşhur, hörmətli... Adın nədir?
1: Aydındır.

0: Bir arabat tapıp evlenseydim.
1: Ne? Arva? Aman aman. 6 ay evli olmuşam. Hele de tüsü tepemden çıktı.
0: Ama ben bu yay nece olsa evleneceğim. Hele sevgilime şehir de yazmışam. Bak. Mühsün yaralanmıştır. Bir bak üreği kandı. Doktor dedi ki yalnız kunduz ona dermandır.
2: İndi dersen benim elimden. İlimler akademiyasında da gizlenebilmezsen.
3: Seni ben taparam gene de olsa. Elimden hep zaman kurtarmasacağım.
4: Ayrıldık kurtardığı yalınmışı ya. Ayrıldık kurtardığı yalınmışı ya. 6 yıl yaşadık. Besteyler var. 6 yıl yaşadık. 6 yıl yaşadık. Besteyler var.
1: Azizim, 2 gözüm. Ah, benden ne istiyorsan?
2: Penceyi çıkart. Ayakkabının da bir tane çıkart. Ayakkabının bir tane çıkartacaksan ya yok?
0: Hanım, benim ayakkabım sizin neyinize lazımdır?
2: Başlayın, ben meşk edirdim.
0: Siz artistkasız?
2: Bilirsiniz nece artistkayım? Nazik.
0: Beh, özünüz nazlı, adınız Nazik. Tanış ola. Mühsün.
2: Siz çarşıdan oynayırsınız.
0: Emretseniz seygah da oynayaram.

0: Almanı derdin daha da daralma, Almanı derdin daha da daralma. Ağaç dağılma yetişirler.
1: 106.3 FM Milli Musiki, Milli Radyo'da.

0: Kız öz yaşına da verirler. Buradan da kızın birinci sevgilisi gelir. Güreşlerinden. Elinde de bomba. Girir toykanıya, özün de patladır, gelen kohum akrabadır.
1: Kızın kohum akrabasının yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Paragrama taklayın! Taklayın paragramayı!
3: İsrafil əmi, o düzdü ki sizin dükkana mangol dublon
0: getirmişler, mangol turistleri alıp apardılar.
4: Ezinem ay ay ay bir demeyen.
2: Ne oğlum? Ne göz kaşırırsan orada?
5: Ay yoldaş,

0: bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda Dünya Çempionatına özel mühteşem kampanyaya koşul.

işte bu geliş. Elesem de serseniş. Hayata davam işim. Yok bir zerre.

dünyadan kimler geldi, kimler getdi bu dünyadan, bu dünyadan arif olan nakam olmaz. Bu dünyadan, bu dünyadan arif olan nakam olmaz. Bu dünyadan

çalır Doğru yar Hüner göster Bir şey yapar Bu dünyadan Hüner göster Bir şey yapar

bir gün çeker öz kervanı bu dünyadan, bu dünyadan bir gün çeker öz

Sen de bil ki bensiz kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hasretli bir sevgi var. Gitmiş hayat sevinci seninle kaydan. Sen hiç de gel düşün.